2008. ilde Almanya'nın Max Planck İnstitutu'ndan İngiliz alim Put Rey araştırma apararak bedenimizdeki hücrelerin yalnız 43%'inin bize ait olduğunu ortaya çıkardı. Organizmimizde yaşayan bakteriya, virüs, göbelek ve arkeyanın ümumi sayı bizim hücrelerimizden 2 dəfə çokmuş. İnsan hücrelerinin bütün genetik təlimatlarını ihtiva eden

ve çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Şoun 2026 ýylyň awgust aýynyň 5-si, çarşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gadyrly dinleýijiler. Teres Türkmençäniň gelinleriniň nowatdaky sanyna başlaýaryk. Goýuşmady 16 metr 17730 kilogerç ýylykdan gysga dolkundan gün eferden dikkatiňizi hüzürläýärin. Gün eferden berilen goýuşmady Aşgabat wagt bilen 7-den 7:30-ny Çanak anten arkal Türkçe uçağdan 10.990 yıllıkkıdadan vertikal padrasadan qaytadan dinlap bertiniz. Hormat dinleyiciler, qoyaşımı bun kutanına daşarut havalarını, gaza aşık şertlerine elcellik ve antan pevarlık ve Türkiye'nin öz oluşu önümler attı heptirik taptan gepeşkirimizi dinlap bertiniz. Qoyaşımı bun kutan tayarlanma alp baran parahat nuri. Teknik işgarımız Gökhan Polis.

OpenAI ve Adem el hareket edeyen emeli an içarları tədə xoğupluluk bodolmalarına katlaştı. Hormatlı Necer inni olsa şöbeyleki xavraların doğal madmoni hındık kadına yetirmekçi. İran Oman Bülen Ormuz Boğaduvancı gitleşkir onun doğam ediyar deyip belledi. İran'ın daşarı işen misalarının metbol sekretarı İsmail Bakayi, Tehran'ın Oman Bülen Ormuz Boğaduvancı alıp barayan gitleşkirinin onun doğam ediyanını aytti. Bakay'ın neticelerin gitleşkir tamamlanan son ıqlan izleyeceklerini beyan etti. Kazanılması ihtimal alalışa göre Pars aylığına gelen gemiler İran'ın güdülçülüğünü ve onun kenarlarına koloy deniz geçirilgetinden peydalanadı. Aylardan çıkan gemiler olsa Oman'ın kenarlarına yakın geçirilgeden geçer. Netanyahu Trump'ın beynamatının çayaklarına gazda kucumları belirtmeyi ve koşunu ile çekmeyi kabul etmedi. Israr'ın Premier Ministri Benjamin Netanyahu parahatçılık gengesine belen beyanatına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın beyannamesinin çayaklarına gazda ulaşmayı belirtmeyi ya da koşunları ile çekmek vardak teklifi kabul etmenini aytti. Netanyahu, Hamas harbi mümkünçlüklerini kaydeden dikeltmeye devam ediyor ve Israr'ın koşunu hem de Gazan tuğrağındaki ilatlı yerler için gündün hop dörüdüyor deyip belirledi. Anlı günü parahatçılık gengeçilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gaza boyunca oğut açmağı belirtmeyen Novat'taki tapkırını durmuşa geçirmek boyunca ıralaşanlığını beyan etti. Gengeç Hamas'ın cikmecik yol kartını kabul edindiğini haber verdi. Kuba yurt boyunca elektrik toğunun kesilmeni sebep hükmünü Amerika Birleşik Devletleri'nin kavunu görküdüyor. Kuba'nın dışarı işler ministri Bruno Rodriguez Parilla, yurtta kaytılanan elektrik kesilmelerinin sebebinin Amerika Birleşik Devletleri'nin embargosunu beyan etti. O, ilk sosyal ulgumunak havarnamatına, milli elektrik ulgumunakı böktün şükür, esasen energetika vavatındakı çakkenermelerle bağlıqta, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuba karşı alıp baran genosid hesetti, qavunun neticetler, deyip yazdı. Bu beyanama Kuba'nın milli elektrik ulgumunun en devre gedek doluğuna kadadan çıkmağından son berli. Vaka bir neçe ayın doğamına adanın əkli yerine elektrik öpçünçülüğünü bodayan ulu qovurumlu toq kesilmelerinin son kısır. Open Eye ve adım yalı hareket ediyen emeli an içarları tədə xoğupsuzluq bodulmalarına katlaştı. Britaniyanın emeli an xoğupsuzluq institutu Open Eye ve antropik modellerinin xoğupsuzluq sinalarını emeli an içarlarının birinin qarasılmadık kağıdıda qoralı ulğunlara aralaşma üçün qalp internet şahsiyetlerini dörüdününü haber verdi. IEC öz blogunda sinadan geçilen içarların kəbiri adımlara ve qurumlara ildirli hem de diyanik hareketleri amla aşılanını yazdı. İnstitutun belen malumatına göre en xoğuplu hareket emeli an içarlarının erbet maksatlı kod yazıp şol kodu adamın tatbiklamağı için kalp internet şahsiyetlerini düretmektedir. Türkiye, Türk gayetlerinin eğitimindeki gemilere uçurması hava ulu olan kurulu. Kucunlardan son, Karadeniz'de dartlarının güçlenip bilecek duvarda duydurşerdi. Türkiye, Rusya, Ukrayna urusunun Karadeniz'de hasta yaylanlığını duydurdu. Türk eşeliğindeki ikraat gəmətinin uçulması hava uluğu tarafından nişana almağı neticetinde Türk rayetli milliyelikte gəmənin ekipajından bir neçə adam yaralanı. Türkiye'nin daşarı işler ministerliği teşemeğine çöpeden beyanamatına Yaşar ve Nadejda adlı gəmilerin duşemi günü aşım Rusya'nın Qaradeniz'deki Novorossiysk portundan uğranan son kucumu tedavar bolanını məlum etdi. Beyanamada öngünalı çayarları görülmese, Qaradeniz'deki dartkının gücümünün adı qoğupsuzu olan bilirlikte köp oğulu yaramat neticeleri ile çıkar, deyip haber verildi. Milli qoğupsuzu kulluğunun başlığı kalın Liverli resmiyelerle Ankara'da duş geçirdi. Türkiye'nin milli qoğupsuzu kulluğunun başlığı İbrahim Kalın, Libya'nın milli cevizlik hükümetinin qorumak ministerinin vidipetini yerine yitirici Abdülsalam Zubi, ve Libya'nın Milli Cevizlik Hükümeti'nin Premier Ministri Abdülhamid Dibeybe'nin Milli Xoğupsuzluk Koyuncu Gengesi İbrahim Dibeybe ile duş geçirdi. Xoğupsuzluk çeşmelerinin malumatına göre Kalın Ankara'da Zubi ve Dibeybe ile duşuklar geçirdi. Duşun gün tertibinde Libya ve sevdiğim vakalar, Libya ile Türkiye'nin aratına kılmatta soy devam ettirmek için edilmeli çağrılar ve Libya'da durunukluğu taklamak için

0: devam edilen tağalılara barada pikir alışmalar oldu. Zube ve Dibeybe duşukta Türkiye'nin Libya'daki neticeli ve konstruktif rolünü yukarı baha belirliklerini aittiler. Kalın Türkiye'nin Libya'da parakasının ve durunukluğun saklanma için belirlen güçlü kolluğunu devam edecektiğini belirledi. Türkiye'nin Milli Hupuzluk Kulluğu'nun başı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Libya'nın birleşmeği ve yurdun günahırnakı ve günahırnakı dolanışıkları yeketek Libya'nın altında birleştirmek prosesine kolluğu vermeni devam ettirecektiğini belirledi. Kalın, şeylik hem Libya'nın içeri işler ministeri İmad El Trablusi ile hem Ankara'da duşuk geçirdi. Duşukta Libya'da hupuzluğu ve durunukluğu güçlendirmek için edilip bilinecek koşmuşa edimler maksat açıldı. Duşuklu Trablusi Türkiye'nin Libya'nın milli cevti hükümetine beriyen kolluğuna kanatlama bildirdi. Kalın şeylik hem Libya'nın kopluğuna ve ötüşüne kolluğun devam edecektiğini ve Türkiye'nin terörü karşı görüş, adım sevdatı ve bir kanun migrasya karşı görüşte Libya ve Demirgalık Afrika ile yakın hizmetlaşığını devam ettirecektiğini beyan etti. Hormat dinleyiciler, Daşoyut Havarını dinlediniz.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik. Genotsidin miskin soğur nişanası, bilim. Gelin şuun, Palestinlerin bilime olan söygüsü varada söhbet edelim. Olori durmuş yolunu uğruqturucu mukaddes kitap bolan Qur'an, Oqa deyilen buyruk bilen başlanyar. Olar yaradanın bu emrine şeyle bir çoğun yürekten ığrarlı olupdurlar olin, üstlerine tonnalap bomba yağdırılıptır, öyleri yer bilen yeğsan ediliptir, maşgalıları şehit olupdur, yaralanıptırlar, emma okumaktan hiç haçan el çekmendirler. Bu sevgi dinever 2023 yılın oktyabrına başlamadı. Ol asırlar boyu devam edip geliyen, nesillen nesle geçiyen ılmı mirastır. Gelin meydanı bari yoğu 365 kilometre olan dünyanın vicdanına övürlün ve ehli taraftan güvhür yaralı uğurdayan Palestine'nin küçücük bölüğü Gaza'nın bilim boyunca görközülürünü tert alayın. İlatının takminen 70 götürümü bozgun ya da bozgun neslinin olan Gaza doluğuna soğutluluk derecesi 97-98 götürüm olup, üsüp varyan yoğurtlardan has yukarıdır. Esat hanım, yaşların arasında soğutluluk derecesi tas dol üpçün edilenir. Takminen 2 milyon ilatı olan ve ilatın ören gürle yerleşenini karamazdan Gaza İslam Üniversitesi, Al-Azhar Üniversitesi ve Al-Aqsa Üniversitesi yalı avraylı yokarı oku mekteplerine eydir. Başlangıç bilime olan katnaşık 95 götürümünün yokarı. Orta bilime devam ediyenlerin sahne hem yokarı. Sevitleyin kıyınçılıklara karmazdan yokarı oku caylarına devam ediyen yaşların sahne hem ayrıtin övgü münasiptir. Yaşların en köp kılıklanan uğurları olsa, İnjinerçilik, lukmançılık, muğallimçilik ve kompüter ılımlarıdır. Gepleşimizin başına Palestinlilerin bilimi olan sevgisi Qur'an'ın oku deyilen buyruğu bilen başlanıyar deyiptik. İnni gelin, minin bilen belirlikte İsrail'in harava övürlen Gaza şehrine elinin kitabını koymayan acayip adamlar ile tanış olalıyın. İne, sağ tarafa seredin. Divarlarına okuyduları kalan,

0: Tekirdağ, Malkara, Kaseri, Peyneri. Türkiye'nin Mermer Denizi'ne kenarı olan Tekirdağ vilayetinin Malkara etrafının adını alayan ve Osmanlı İmperiya zamanına meşhur Türk cahankeşlisi Evliya Çelebi'nin Siyahatname adlı eserine hem ağdalıp geçilen Tekirdağ, Malkara, Kaseri, Peyniri, Sivte mahsus endemiki ösümlüklerle imetlenen geçilerin, koyunların ve sığırların südünün öndürlüyor. Malkara etrafının sövda ve senat pahatatının yüz tutmağı neticesinde 2017 yılı Türkiye'nin geografiyadan hasabı alınan önümlerin aratına koşulun. Tekirdağ, Malkara, Kaseri peynirinin önümçülüğüne ulanayan süyütler 1. aprel 31. yul aralığına mağalardan sağlayar ve tiz vaatta işleniyar. Katı kabıklı ve silindir görünüşünde öndürülen kaseri peynirini öndürmek için ilk ülen süyüt süzülüyar ve artık maç madalardan arasılanyar. Ondan son 55 gradus kızgınlıkta 10 minut mühürt bilen kaynatılıyar. Soğumak için koyulan süyüde ondan son tebiğe maya koşulup mayalama işleri geçiliyar. Mayalanan süyüt nohut ulluğuna kesiliyar ve deprek görünüşünde kefiyatların kömeğiyle peynir suyundan ayrılıyor. Emelegen peynir masası deniz duzulan duzulandan son silindir formatına iyi olacak görünüşte kısılıyor ve 5 derecedeki ambarlarda dub, arça ve buk ağaçlarından yasalan ağaç tekçelerinin üstüne koyuluyor. Bu aralıkta fermentlenen suyun ve duzun peynirin üstüne deniz paylanmanı öpçün etmek için peynir kalıpları tersine ögülüyor. Ve şolar vaatın özünü, peynirin daşkı ürünü emele gelen hen ince timli çotka bilen aratılınıyor. Tekirdağ, Malkara, Kaseri peyniri doğru tayalanmak için 90 gün gerek. Şol mühürdün ahırına ağırımının yarısının kovrağı tüyüt yağından emele gelen duzu ve yengil yağıda turşu tağımı iyi olan kaseri peyniri tayar yağdaya geliyor.
1: Türkiye'nin öz buluşlu önümleri.

Türkiye'nin Sesli Radyosu Dostları Ankara. Bugün Çarşamba, Miladi 2026 yıl, Ağustos ayının 5.si, 1405. Koyoş yıl, Asat ayının 14.si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geliştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, Görünüş vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım orası da kısa tolkunu 25 metr, 11.765 kilo sorkalitin yaşınız mümkün. Bugün geliştirişlerimiz, yangilikler, Türk olamidan tasvirlar lavhası, vaqtimiz qolganda musiqi dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Rus Türkü onu hiç kaçan sırf bir doktor sıfatı da görmedi. O öz milletinin dertlerine derman izleyen bir kuraşçı dava adamıydı. Fazıl Küçük'ün kuraşıdaki en güçlü kuralı onun kalemiydi. 1942 yılda kurgan Halkning Sesi gazetesi öz otiga yarashganini oxirigacha ado qildi. Rum va İngiliz bosimlari qarshisida sessiz o'chirilmoqchi bo'lgan bir jamiyatning o'tkir sessiziga aylandi. Kuchuk bu gazetaning sütunlarida yillar bo'ylab Inusiska, ya'ni orolni Yunonistonga bog'lanish xayoliga qarshi

va Qibrıs turki bu orolning ozchilik emas, balki asli va teng huquqli egasidir. Ikkinchisi, ona vatan Turkiya bilan uzilmas bog'. Kuchukka ko'ra Qibrıs turkining xavfsizligi turk millatining bo'linmas butunligining bir porchasi bo'lishi edi. Uchinchisi, tashkilotli kurash. Haq huquqning sırf uyushgan tashkilotli bir iroda bilan quruqlanishi mumkinligini tarqoq bir jamiyatning o'z taqdiriga tan berishga mahkum ekanini har fursatda ta'kidladi. Va nihoyatda matbuotning, ya'ni erkin va milliy bir sesning kuchi, xalqning sesi gazetasi sırf bir gazetadan ko'ra ko'proq narsa edi. U bir millatning haysiyatining bayoniyasi edi. Doktor Fazil Kuchuk tabib sifatida badanlarini, rahbar sifatida esa bir jamiyatning ruhini doriladi. Yo'qchilik ichida, qamal ostida va dunyoning beparvoligiga qaramay, o'z xalqini oyoqda saqlab qoldi. U Qibrıs turkining mavjudlik bor bo'lish urushining qahramonidir. Uning oti turk millatining hafizasida dengtosh mujohidlar va shahidlar bilan birga yod etilishni davom ettiradi. Vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tdi, lekin Girna tog'lariga yozilgan "Men turkman" degan qancha baxtli so'zi kabi Fazil Kuchukning kurashi ham orolda yashashni davom ettirmoqda. Bizning vazifamiz bu buyuk kurashchini yosh avlodlarga tanitish va uning amonatiga ega chiqishdir. Ruhi shod bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachbakning bo'lishini tingladingiz. Kelgusi hafta yangi bir kun tartibi mavzuar qalo uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedai Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Инджа
0: Анкара радио садоје Турција.
12: Да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sözüm, sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
13: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Türkiye Ovası dünyanın her kuşmağında devlük boyu sizden bilen.
1: Topşurlarımızı müzikal sahife bilen devam ettirebiz. Kalben ince saraç yırlı sadece.

Muhterem tinglovchilar, Türkiye Ovası Radyosu'nun Totar tilindeki topşuruları şuşunun bilen oxırına yakınlaştığı eliga biz sizning bilen sol bullaşabız. Efirde kilesi uçraşuğa kadar.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.

0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Gide Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru va glas od na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
7: It Türkiye Hangya Radio'ya.
0: Ovde Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Öne Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesleri Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Panşambi, Milodi 2026 yıl, Ağust ayının 6'sı, 1405. Koyoş yıl, Asad ayının 15'si. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dilinde geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ile 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kısa tolkun 25 metr, 11.765 kHz arkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, makola kundaligi lavhası, vaktimiz kolganda musiqi dasturi bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

0: Ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye hangi radio ya?
6: Oldu Radio Voz Türkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Gide Radio Cumhuriyet Turkiye.
2: Ini Adela Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este Radio Voz de Turkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru va glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
7: İç Türkiye hangi radyoya?
0: Ovde Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Önü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Ovda Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

benim adım. Siz üzülmeyin, ben alışığım. Kedim bile uğramazken evime, çift kişilik ya.

Uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbin, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktın. Kalan umutlarımdan birini seçip hepsini hep kaybettim.